ekan yulduzlar. Fonus atrofidan parvonalardek, oy tegrasidan.

Hoca ya veli, bu yurtta zamanı gözlegen adam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzi

0: kaç kurtar kendini benden.
1: Merkez Radyosu'da Yaş Aile.
2: What's the game?
3: What it man?
4: Az aşk et.
1: Yaş Aile.
4: Az aşk, ben yakarım. Ne mi giyiyorlar sen? Yıkılıp öldüğün mü?
2: Yok, hazırdan mı olayım ben?
4: Özüm ben yakarım, ne mi giyiyorlar atıyorsun Az aşk?
2: Uff, kumla ısıklığı için.
4: Öyle mi, çünkü hem yıkılıydım adam. Özüce paşadan fil esiden bu kapsan.
2: Kup sağol bir olmasın istiyor ha?
4: Bıptı, vermesen vermem. Ben yakarım Az aşk, keçe hani sınıftaşını korup kalıyordum.
2: Ben de mi bıptı çünkü?
4: Ali, sen daima bir nesil doğrusu arzu kılarken o şeyini soradım ben de. O sen de beni arzu kılardın.
2: Yaşlıgımda ki, bana bütün dünya tanışını isterdim.
4: Ne? Bütün dünya tanışını isterdim? Ben yakarı o bütün mahalle tanıtkeni kim mi sana?
2: Ha?
4: He.
1: Yaş aile.
2: Vastaki, keçi opkini olmayız resim şirin eken ha?
4: Gapırma Az aşk, bilesem mi? Keçe şu derece şirinliği de hala satı olmasından türüp bitersin alıp yiyip koyayım ben.
2: Yok ey.
4: Keçe res, apakacan, bilmeyi kalıp yiyip koyayım ben olmayızı. Desem, ne dedi digin?
2: Ne ma?
4: Şimdi sizden bir ağa razı bilesin bileyim. Benim 2 kilonu onluge, 1,5 kilomu 1 kilo tortu verdim şıkılıp. Nasıl böyle değil mi?
2: Ve tövbe, insafın bari kendi.
4: İnsaf koy Az aşk. Yeni bir ağanı işte. Taşkent'ten Urgenç Küçer'den samolotu biletini hiç bulduradın.
2: 15 mi?
4: Bu mu sen bana ukağım? Ne mi ki 30 misim ki bilet alıp uçadı?
2: Vastaki can. Çünkü aeroportta işlediğin kasir kız sizi ukeyizi tanışıydı da.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Parçası olsun usta. Hadi çalıvereyle. Şimdi biten arsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraj uyan. Bana Petrasyan kasetada kurşuyla parda uçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasya bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karasan. Bilesin ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksa bırakız. Dip koysam karsaya alıştı. Değil mi? İlahım hama ilanı. Kırp kere etken gibi bilen tabrikliyim misin? Hiç kaçan yüzüyleden külgü tabasım. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve askışıyla kuruktarlı oldu. Üçüncü oranını oldum. O özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmetekim. Beşey. Endip dener seni, köpçülüğü bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya Anvar Sanayi. Yok he, köpçülük bir mesele bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçları sıkalan, rası kenişken diye. Bollan içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin ki. Şubala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen benim bana durur öyle mi? Özüm ayıp durur mu Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylengen misin?
3: Yok.
2: Ne var ki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne yok kadar? Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladez, Liboya. Maladez. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci konuda degen çok hayırlı. Bu yüzü çekmesi. Koca tırı da başarı. Demek boşarı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastada kora koşlar. Kolup gitmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burun ya. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol, böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, biştek kız, norun. Bana yetkam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız, ciddi. Paska tuşamız, ciddi. Bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu ikide tayok değildi ki ayak. Yapma kıskası tügül, aytilme gene, ne mi?
3: Bülbül.
2: Bana biz, bülbül.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ey aylanay, sanat, sahnanın arkasındaki hayat undan da güzel. Talisafiyetli hatunları, ana şu kino arkalı bütün dünyaya meşhur olup gitti. Talisafiyetli hatunları yaman gapçı aylanay. Dört da gapçı hatun beni yokumdan faydalanıp, bizi uyga bastırıp kırptı. Bizde hatunu çakırgan.
3: Hanife bunu, buyon kelin. Hammani hatunu, hatunu, siz ötün mü?
2: Şüphayet ben kırıp geliyordum, hatun beni körüp kaldı.
3: Ha dedesi, Toshkan kitap siz mi? Hmm. Siz Toshkan kitap kan bosangiz, ben hem Toshkan'a bormakçı. Sen ne bakırsan? Ben Toshkan'a borup, yerini tekiğe kırmakçı. Ha niyetinge ötüsün seni. Hadi Toshkan'a borup, ne bakırsan kıyın alıp, yerini tekiğe kıradigen bosangiz, talisafette tıkık boya kolay dedim. Uyuyun, siz düşünmeyin. Ben Toshkan'a borup, yerini tekiğe kırıp, kataysa kırmakçı. Karan, metronu kalla çok baydı. Kataysanı düşünmedi çalpak.
4: Eşitler yapıladı degen gapni eşitsem, ölsem armağanım yok mani.
3: Hey! Hatun! Çarptı kolundan uçta biskereye tortup, ana darbozalar bekildi. Ki yenge istense vuzingden köpeği desem bu muydu mi? Yok bu muydu dedi. Bu muydu bosa, ana bu uç başıngan bu muydu, bor zakonlu kiyin.
4: Ne mam ne ki ay da dersin?
3: Ben kayırdan bilay. Çülkü tort. Ayakta iyi kalışlı yetişmeşe patinka matinka ki. Toshkan'a borup biz. Kişi nokku deyip üstümüzden külmesin yana. Hay dadası dedi karan. Ayol kişi ihtiyatkor bularken. Toshkan'a kitap biz. Her ihtimolge karşı deyip. Lozman kogan üstten çülkünü tortup de.
2: Ana kızı lüp lüp güller bulan bir ayak buldu. Ayakta iyi kalışlı yetişmeşe gel. Oğul çekedip niyat koygan kızıl krasofkanı giyip de ilerleyim.
4: Dadası, okşadın mı dedi? Zakonni.
2: Oy, ana yendi karan, Toshkan'a kesek, hamanı kuzumuzdu kotunda.
4: Dadası, ne madde yaptı? Mertim, vay düşmanla kore olma yaptı, içi yon yaptı dedim.
2: Hey, kotunda yürüyüşü vazgarıp kaldı bir pey.
4: Yürün dadası, bu mesela, yürün dadası.
3: Şah taşama, şah taşama. Adamı korkutma, iltimas kılamam ben. Vay aylanay, bunda yıkılıp yürüyüş için bir kadlı kamatan buluş gerek, hay mı? Bizdeki ketman dastagi o'xshab qolgan. Qo'y dedim. Hamma joying shu yak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk yap.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün instaçı kaşlogumu yok atıp koydum.
4: Önüme, talebelerden soramadın mı?
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu bir adam ki bitti 5 baha koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
4: Değil mi?
2: Ustaz, kaşlogu o zikereyim yok, içi de gizikereyim mi dedi?
4: Ha, doğru diyor, o zaman içi de gizikereyim yok, kaşlogun gizikereyim mi?
2: Kaşlıydın maklama, içindeki kuprak kere, ozu puldan sıkılıp durunma.
4: Azaş, bilesem mi, şüphet bir hayalimge zor fikir geldi.
2: Kanaka?
4: Sen ve ben biti gruh kılamızı, kuşuk gülüyümüz.
2: Ay, Huda. Kuşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bozorda yürüyen araba keşle, kuşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eğlenişmekçi.
4: Hemen ne maklumdur, zor ki. Zato, haşbaş digunca estradanın yorqin yıldızı bulamız.
2: O zulü kereliçi hizmet kursatma gönü?
4: Hammasi emas-ku.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Canım, yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. İyi, çoçin, ne maktış edin?
2: Ne maktın? Sağal günü uzgertirdim halos.
5: Yani, hoşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşak zırt uşağına uşak kapsan. O ismi cazbo kapsan. Hayna hay, uşu kempirişe maslahat bergen bu zekereke. G'ibatlash yaxshi ko'rasanlar u.
2: Yo'q, Vostaka. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak-da. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nima edan u yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak-da.
2: Blondinka, Vostaka, blondinka deyishadi. Meni masxara qilasiz.
5: A как же, спрашиваешь? Ey, menga qara, kiyimlaring ham boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: O'zim Vostakamdan. Juda ham o'tkir folbinsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

keçe, hicranlar get olur keçe. Köz öngümde humar közlerim. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapmam yine sensiz. Hayalimde seni sözlerim. Bahar çağı solun keçe, hicranlar get olur keçe.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Адам доим күліп юрш керек. Күліп юрген адам кәсел болмайды. Күліп юрген адам мы қалбыда ғубар болмайды. Күлген адам мы тәні сықат болады. Ha? Mana biz uyda ixtiro qilganmiz. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Kelinizga aytganman. Agar biron joying og'risa ham, o'lib tursang ham kulib tur deyman. Men kelganda o'ynab kutib olgin deyman. Bizni uyda janjal bo'lmaydi. Mana shu ishdan charchab kelsam, kelingiz eshik ochadi. Taqlatsam eshik ochadi. O'ynab turib. Keling adasi. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangiz bering, kiring deydi. Mana kiraman.
4: Rahmat. O'zaring yaxshimi? Mana hech kim so'ramadim.
3: Yo'q, hech kim so'ramadi, kiring. Bolalar keladi. Adam geldi lo, adam geldi lo, adam geldi lo. Adam engelim alıp geldiniz, sen gece açıyorsun. Kalbim, bana rahmasız, rahmasız. Uyuda oturamayız, bana sen normal oturursa, bize buna oturmayız. Uyuda otursak bunu oturamayız. Avukat iyimiz oyna, kitap okuyumuz, televizör koyalımız. Televizör dedi, çetelde, samalyot bir balaba yaptı, bizdeki parkı yok, oynayıp duruyorlarımız. Uyuda cancel bulmaydı. Kiçkinem, yerkelerini bir yıklayıp kalıyordu.
5: Hadi, atam bana uydu, işkelletimi yiyip koydu.
3: Bek gideyim ben, oğlumu çakırma. Kanım bek geçeyim, sonra okul yapalım. Nege sinin urdin, nege sinin urdin. Nega uni ishkalatib qo'yding? Mana senga. Mana senga sam urmanga-da. Urmanga-da. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Mana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshatli uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring, mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farq yo'q. Eshit qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi yo'qolib qolgan qarindosh topilganday qiy-chuq chiqadi. O, mehmon keldilar, mehmon keldilar. Mehmon hayron. Bola-bola bunaqasini ko'rmaganda. Unisi ham mayli o'ylab ko'ring. Degani erkak qoldiga, xotin o'ynab chiqib qolsa-ya. Keling mehmon. Ishkelsin mehmon. Kim kerak? Sheril akamlar? Hozir. Ko'chaga chiqing, mehmon keldi. Mehmon hayron. Bu arsi uyga keldimi, jinxonaga keldimi deb.
4: Ishkelsin mehmon, qara kiring mehmon. Mehmon ham uyga kirib, arzi holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, ustamonlarga o'tasiz.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangama ustaları.
3: Ey aylanay, sanat, sahnenin arkasındaki hayat undan da güzel. Talisafiyetli hatunları, ana şu kino arkalı bütün dünyaya meşhur olup gitti. 15 de tuğdu. Bitti ozu tuğdu şunu. Hiç kim oradan bergen yok. Kandan başka. Maşı, kıştan baharga çıksak bir tepeçeten yardım. Vay aileler işlerden. Yaman sen hasıl çıktı bu. Can besileri. Hazır maşı yanıdan uyutup geçişken korkaman da bir balonu başlap kurmasın. Vay kızım aileler. Kaynanem tarttı bu. Kaynanem tarttı kızım aileler işlerden. Kızım aileler. Bu yine aileler kipti bu. Aylanıp gitti, aylanıp gitti. Kaynanam tarttı. Kaynanam 29 deken de bir toktap ki intihar şirketken eken de. 15 de bola bizde. 15 de bola. Oylap görün. Rastan. Ben aldabını bakılamam ben. Ben şu keşkunun saat 3'te köyden geldim. Keç yakına. Karasam ha maçı kişayı pişayı bir tanesi maçını da taşıyken bir tanesi bunu da taşıyken bir tanesi ha. Korkup yetese kurup. Kun boyu kuddu bütün Uzbekistan'ın işini şüler kıyanı kokan hamma yutken. Rastan. Hey. Ben kayıl kalemem hazır gibi ballar gel. Ana şunu dakika ötü yap ben. Çekin. Ana şunu dakika. Çekin. Ötü yatsam.
4: Beymelal korkmayın korkmayın dedi.
3: Korkanım da koyakımı aldım. Mutlu hem. Okulama mı sen?
4: Desem yok dedi. Ağzıya ha. Ayın da siz işanın da hürmet izi kıyvatı kudum dedi.
3: Hey. Hazır ki zamanlı ballar buna oynaşma.
4: O sen okulamayacak mısın sen? Yok okulamayım ben dedi. Ne geldi sen ben seni tınçtık ki okulayım ben dedi.
3: Hey. Bizde hatun aitti. Ana dedesi dedi. Metronu korup kaldı aylanay. Çığır dedim hatun gözün açık gitmesin. Şundan metronu aldı ki kendi bir çörekine avaz çıkardı. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Rese sakın gene kendi deyip durup. Ey hatunlu konu da uçlayıp içeri girip getip bunda karasam. Ayağında izin işte yok. Şüphe et geçe hiç kim bilmedi de bizi taşkenlik diye uylaştım. Ne kadar gördük. Ana o kanı mı desem?
4: İyi. Taşkarıda kaldı dedi.
3: Ne kadar taşkarıda kaldı sen desem?
4: Ben bir katta kanı bu iyi geldik mi diye uylayıp ben dedi.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş Aile.
1: Vosteke.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yaş Aile.
3: Ozoda bulaka kesim mi yapacaksın?
1: Hop, bana ne için şaşırız?
3: Ozoş, sanki kaç bir kere?
1: Vay, çoğu bugün boş kaçar mısınız?
3: Gapır, gapır, ne iş bir kere de olma. Haz aynı kolama, uşu bulduram kokalasın.
1: Durmayı taşıp gitseniz yeterdi.
3: Mana, buladı mı?
1: Ha, buladı.
3: Vay, vay, vay, vay, vay, vay.
1: Ha, ne mi buldu?
3: Çoğu kimdir pulumu uga ıktı mı? Kameram pulum.
1: Vastaki ama o genim yok. Rastın edip ama ben kolumu vurmadım.
3: Bildim bildim sen o genini bildim.
1: Kattan bildiyiz.
3: Eğer sen o genini pulum kemeyip komastı. Uvup şun komastı.
1: Vay.

0: Yurtımızda saat 16.
1: Respublika PM'in Taşkent.
0: Столица 16 часов.
2: Merkez. Merkez. Merkez. Radyosu.

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, ruschada kto deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, ruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tirardi. "Bonjour, metr." "Bonjour, metr." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzcha ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. 1-kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda?" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut?" dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor?" deb so'rayapti dedi. "Matim unas, xilob zavut" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video tushuda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor" dedim. "Video tushuda" dedi artist dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi ruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan ruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide, siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide" desam, u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutini ruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinski institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligina ko'rmagan ekan. "Nikateri spalchki, nikateri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samez, bis spalchki samka, oba budi damka." Ana bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, özünü en bütün, en aldı yiğitleri öyle de. En aldı yiğitleri muylovlar koşardım. Ne halge etmek şimdi, ne? İşlemeydi öyle. Papırız çekip aradığı küçük gözü arka tüpürü oturardı küçük rulları. Bu baller tuttası uşanakalardan üçtası aradı boyda oturup çekişeye oturgen eken bir tanesi tüm otur lan. Bir toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok. Pul yok degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'illar ertaga bozorda sotib yuborsa 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'illikka tushibdi. Topdingmi? Yo'q, bu ho'kiz ekan. Oxirgi eshagini topib chalalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladiga. Yo, to'qimi qolgandi. Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Chim bittasi juz shustri ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turing debdi, men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Dün mobti mamarim bu taş panar kutarı ağlıyor mahallelerden bir harap koydu kırp kaptı. Çırağını yaradı haligi bolanın soyankası kaptı olup diyor kutu. Kim bu? Kim sen? İnnenini bağda yürüsen bu? Sen haligi bolacı şüksleyemez mi? Dün bu inigi arkanı taşıyan. Tanımayasın mı dedi o? Tanımayam ben. Nuraga deyapsan sen, sen odamsan ku sen. Dada, bir ilohdan odamidir. İçavurdum, içavurdum, dadam qarqadi, enam qarqadi. İlohim şu içişin bolsa eşek yok bakayım dedi, pupiti eşek yok aldım, siz beni bozarda satıp aldınız. Bana bir yıl halal hizmeti yıkıldım can dedi, bir almakta teptim mi? Yok. Bir almakta çizledim mi? Yok. Bir almakta bırak eşeklerimden bırak tepip aldım mı? Yok. Kurduyuz bu, halal hizmet kıldım. Ben yine adamga eğlendim, şimdi bana cevap verin. Ben içmeyin, ben ağzımda kumuş akal, bana cevap verin. Kurduyum mu oğlum, içkiliydi akıbatını, kardeş yaman. Şimdi kitlesem mi? Abba, zavi yakşı eşeğe gideyim de. Şimdi sanakı eşeğe de katten toplam ben o. Bob da cevap, can dede bitildim az bu. Ha, istelik ki tokumdu, beri var ya. Ha, al, tokumdu alıp, rahmat dede, uzengini dengilatıp çıkıp etti. Şimdi otaxonlar eşekki organı koyan. Ertesi günü bozarda burada yakşı eşek olamam da bozarda eğleniyorsa üçte yiğit eşeğe satıp gelmiş. Kep bana eşek! Zor eşek! Eşek mi sen eşek? Eşek de işledi ya eşek! Dadam gelip eşeğe de bunu akıra söyledi. Kuzlarına sıkıyorum. Tokumlara mı sık? İyi. Yağdan götüptüler, beyağdan götüptüler, tanıptüler. Kulağını kurtarıp patarın gelene derdi içip sen de adırmışlar.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Geç.
1: Bir şair ikincisinden sorabdi. Hoş dostum, hazır nima bilan mashg'ulsiz? Hazır uzunmu hayatımdan hatıralı yazvam bende. Ha, hatıralı yazvasmı? Demek hali mandan 5000 qarz olgan joyizga yetib kelmadingizmi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bu bakla hatın. Ya dediler. Turduhan'a peyiz bulamayın dediler. Turduhan'a kendi isimler. İlgeri şaka isimler koyuyor. Turduhan. Turmese bolası. Bola turmayı kalsa tursun de tursun. Vay. Kız bola bolsa tursun. Ay. Oğul tuğulmasa oğul ay deyip koyuşken kızlığı. İrim kılışken. İrim kıbımıydı. Bir cahaya barıp biz kışlağını kışlağını nereye kışlağdan otkenizden ki nereye kışlağdan çapkı çükeniz deyip pastaki kışlağ. Artısı bar gelemez yakka. Ben barıp ben de gada topmaz it kopmaz itam hayran. Kim geldi de hayran itam. Barıp kapımız. Oğlunun ismi Şahı Cahan. Kutada üç tane yok Şahı Cahan'da ismi koyup koyup. Kembekallarla patşası yeken o. Ondan böyle bir de kul koy Allah rahmi kerim versin benden sen. Uyuda kurukçağı yok bu mesela. Şah Cahan dük ben. Turdu halep edip bir koşu gayeti vereyim dediler. Turdu halep edip kanak koşu gayeti vereyim. Dur başımı katıp durdu şey. Leyla adıgen koşuna at indi. Leyla adıgen cöylerini at taşak oynadı. Turdu halep edip at oraya oraya. Hüsam babalarımız dediler.

0: Tapmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sulu, min yeşnep, tuluşum kebap. Sensiz topkenimden kubrak yok attım. Sen beni yüpettin, seni yığlattım. Sen beni yarattın, seni tügettim. Uyalmay ona deyip kelişimge bak.
1: Bolamni asragin Allah'ım diye tünleri tünmesten kılar dualar. Üyengizde vardır cennet kalit. Ne kadar baktı

ich. Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Ko'pincha ayollarga bo'ysunish kerak. Keyinchalik ularga qaroringizni o'tkazishga huquqingiz bo'lishi uchun.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Ustaları.
3: Yine bir hakiki koşuk
4: var. Hakiki koşuk?
3: Ya, ben o zaman koşuk eğitim ha. Ben ki Rusça da.
4: Ben tercüme kılamam.
3: Polisden geladı mı?
4: Oyağımdan hem geladı.
3: Ya, bir tercüme kıyam mısınız?
4: Ha, her gün tercüme kılama.
3: Ha.
4: 10 minut aldın, Rodina Mat diken şiirini tercüme kıldım.
3: Ha.
4: Vatan ona bop çıktı.
3: Ortalar hazır Rodina Mat diye iştelik mi masa? Ondan ki koşuk eğitimiz kan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, kan.
5: Родина мат, ватан она.
4: Өзі шо, сарлауқасының қи?

0: mı?
1: Bu mesela ben bir tur kadar müzikasız eteyim. Bu tercüme kısın. Tercüme sizlere makul bulsa ondaki müzike koşarız.
0: Düşünerli mi oldu? Bu kilişti.
1: Ne gariye garmon igrayet, vadvariye pituk payot. Babke yufku patiryalla ditle şol niyat dayot. Kan.
0: Bu oldu.
1: Kan.
2: Tog'da garmon o'ynaydi, uyda xo'roz kuylaydi.
1: Va
2: xolang ishtonini yo'qotgan, pochchang bekitgan bermaydi.
1: Nazarimda sizlarga ma'qul. Qalin muzika. Sal to'g'irlab olasiz.
0: Xo'p.
1: Ketdi.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://e2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Лапитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: O benim balıkçam, o benim balıkçam, o benim şükçam.
3: Vostaka,
0: sizin ne oldu?
6: Balıkçam, kelin, kelin. İzledim bir boz aldı gibi olgan vakiye. Uşu isim bir şükretti. Uşu an İslam oturdum.
3: Albatta. Assalamu alaikum.
6: Kalesi yakışı kız.
3: Rahmat. Keçirasız, sizde İtalyanca materyaller var mı?
6: Bizde, anarağın mende, hamma turdagi matolar var. Xohlasiz, o'zim kashib qilgan. Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
3: Voy. Bitta ko'rsam bo'ladimi?
6: Mayli. Bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
3: Iltimos, ortiqcha hazil yig'ishtirsangiz.
6: Xo'p bo'ladi. Hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
3: Nechi pul turadimi materialingiz?
6: Kilosimi, metrimi?
3: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
6: Xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz. 1 metr materialimiz bitta bo'lsa turadi.
3: Voy, 8 metr bera qoling.
6: Voy, bo'l. Uchasi nima qilasiz?
3: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini buvim to'laydilar.
6: Yo'q, bu yo'q yoningizda.
3: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
6: Voy, oyimchi, voy.

0: satırda.
1: Erkak kişi bitta ayol bilan yashashi qiyin emas. Ammo faqatgina bittasi bilan biroz mushkul.
2: Alo.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Kuvada gelişe karşı çayla mı sizden mi yaşlı bir indi?
3: Haa, katıbıra çayla bir de karşıya basın. Değiştiğiyle karşıya ilan, vağımı basıyor mu?
2: Hey, rahmet, rahmet. Avalan bar, assalamu aleyküm, hürmetli aziz kulgüçlemendere dostlar. Hürmetli aziz okuhallar, otuhallar, akukeler, mürşirde oturgen, barışı şakalakoz, opa singiller. Bana çıkanımı kurduyla, bir cihan bu çıkıp geldi. Mana shu chiqishimiz bir jahon. Mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurkvarchi ichiga emas. Endi men sizlarniki mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Ilohim umringlar uzoq bo'lsin, tanajaylar sog' bo'lsin, uylanmagan aka-ukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa-singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Alemey kulesi, menga o'xshagan kuyov uchrasa yomonmi? Mana hozir siz yeting sizni. Menga o'xshagandan yerga tayyormisiz yo'q menga? Siz yeting, qani? Yeting, turing, turing, o'rningizdan turing, turing. Turing, tegarmisiz menga? Yo'q deyotlar, ko'r, endi qatim yomon mana, qatim ortiqcha. Qarang, qatim ortiqcha, bormi ortiqcha joyim? Bormi ortiqcha joyim, qarang. Bormi? Yo'q ortiqcha joyim. Mana mana shu xishamga kelishadigan yigitlarga o'xshab, biz ham yigitchamiz. Faqat jasadimiz katta qorin bor. Bu bitta savlat. Bu savlat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bu nashis hech qo'rqmayman bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz tam nos qilasiz. Tevingman deb. Xudoga shukr uylanganmiz. Teyish hojat yo'q. Kelin bola ham qipchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketadi deb o'ylashadi. To'g'risida. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiya ishini, chiroyli kelishgan yigit

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Ona kızıga nasihat kıptı. Menimcha kızım sen oylami erge tegmoqchi bo'lsan de. Sa kızı. Oyi, o'zingiz hali bu haqida o'ylashga yoshlik qilasan-ku, deysiz-ku.